0: mundo. Vamos concluyendo por hoy. Gracias a grupo, ¿son los Jackie? Sí, también de los 70, inolvidables. Una aventura. Pues estamos casi, casi concluyendo. Le quito el casi. Porque le toca, el casi le toca a Juan Erasmo Mochi. ¿Recuerda esto?
1: ¿Qué hay en tu mirada?
0: Ya, ya, ya, sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya